0: 今天塞麦提要去看望老朋友米吉提，他是一位住在乡村的手工琴师。
1: Nereden taptın o üzümünü? Üzüm mü? Üşütüp üzüm kestin eyes. Üşütüp üzümdün be yüz talı tapitem de o.
2: Ne çınan tabi ha o?
1: He? Yaka. Baha pek anca zor emez. Oyun tuttan yasakandın o çaplın tuttan da onun hesabı lasayız. Besip dur oyun tuttan yasakan basıp attı bu.
2: Koydu benim ağır, ağır.
1: He. Bir yıl bir yüz talı tuttan yasakalım kestiniz.
2: Yaka. Belki de yasakalım.
1: Tam buradan çoğu.
2: Ulaydığın, destekin ulaydığın gel, bizim kızım biz kımaydı. Kımaydı. Hem mi neyini sorduğunu yapamaz mı?
1: Hı hı. Kümü hep aldınız bu şeyle. Aş, Osman Can'da aldınız mı?
3: Ya.
1: Nerede kaldı?
3: Bayağı biz kümü kanlı.
1: Yeter mi taş kümü?
3: Yeter. O da dedim ben.
1: Geldi mi? He, hop da hop da. Baş tutta yeni yaşınız mı? Yeni. Çep kırp bakınız mı? Hı. Kancık vakti bitti bu. Bulduk ya bu söz.

0: 今天，塞麦提要去看望老朋友米吉提，他是一位住在乡村的手工琴师。
1: Ne adın tabi tozu üzüm mü ne?
2: Üzüm
1: mü? Üç tüp üzüm kestin eğer. Üç tüp üzümdün be yüz talı tabi fitem de o.
2: Ne çımın tabi ben ha o?
1: He he? Yaka. Baha bak anca zor emez. Oyun tutta yasakandın o çaplı tutta da onun hesap olasayız. Besip durup oyun tutta yasakan basıp attı bu.
2: Koca benim ağır ağır.
1: He. Bir yıl bir yüz talı tutta yasakalıp gelseyiz.
2: Yaka.
1: Tam burdan çoğu.
2: Olaydığın, destek olaydığın ya, bizim kızım biz kıpaydı. Kıpaydı. Hem beni bir sorduğun yapamaz
1: mı? Kümü hep aldınız bu şeyde. Aş, Osman Can'da aldınız mı?
3: Ya.
1: Nerede kaldı?
3: Bayağı bir kümü kanlı.
1: Yeter mi taş kümü?
3: Yeter. O da dedim be.
1: Geldim ha? He, oldu, oldu. Baş tutta, yeni yaşadınız mı? Yeni. Çek kırpakınız mı? Yeni. Kaçık vakti fitti bu?
3: 15
1: yıl. Oldu ki ya bu söz.
2: Tamam. Kul veren dükkaki.